0: Hey, dalaç mehel. Ek hai Lata Mangeshkar. Ek hai Radio Mitista. Hum safar zindagi ka.
1: O tai din na jawani nal chal di.
0: 90.0 megahertz par. Ab alag kent se hamari prasar. Sunte rahiye.